sahane a go mmame ya o tlamame tsantsi so botlhole o rena e le monyaka ya ka jana gaolo ke a dikete thago le go ma shuma tsheletse ka metsi robedi mme nna ke ntabise mo ke tsa ke tlo patla go mama todi.